nelega matiru patak moga yeru uditu faki nelega matiru patak moga yeru uditu faki tu faki bi tavara bakamaningi nelebo kuna borasan wala tavu asan man songa sana awara nta furuka nyele monna nelega matiru Would you too far? Too far?